güller dinledek, güller ile tebrik edek, mübarek olsun deyek, kulağını dostlar ile birlikte dinledek, güller ile tebrik edek, mübarek olsun deyek, mübarek olsun deyek, mübarek olsun deyek, mübarek olsun deyek.